0: Kenapa nih guys?
1: Kenapa nih bengok?
0: Wah.
2: Be.
1: Kenapa nih?
0: Cau. Ini benar Mai.
1: Mai.
0: Benar ya?
1: Asli enggak?
0: Dengan Mai aja ya?
1: Oke, aman di hutan.
0: Fokus.
1: Oke,
2: bener.
1: Mai ya? Ya.
0: Di itu.
1: Ya udah, udah. Mai aja lah. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,